Ne blutvik memnun zalap tislem da yatik min edik khabza w zaytun tkafini w hayatik amartini blutvik memnun zalap tislem da yatik min edik khabza w zaytun